0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Günaydın sevgili dinleyiciler. Saat 08 oldu. Türkü sefası zamanı geldi. Bugün de kimisi yanık, kimisi neşeli, kimisi duygu ve anlam yüklü, kimisi eğlenceli, birbirinden güzel türküler seçtik. Sizleri hazırladığımız türkülerle baş başa bırakıyor, yeni başlayan günün hepimiz için güzel olmasını diliyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları bnr sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu sabah da güne bizimle başladığınız için teşekkür ediyor, iyi günler diliyoruz. Saat 13'te başlayan öğle yayınımız ve saat 20'de başlayan akşam yayınımızda yine birlikte olalım dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 21 Temmuz 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri, ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Ulaştırma Bakanı Georgi Behef, ABD uçakları Bulgaristan'ı hedef haline getirmiyor açıklamasında bulundu. Şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar Plovdiv, Blagoevgrad, Pirin ve Yambol'da hasara yol açtı. Personel eksikliği ve düşük

maaşlar nedeniyle protesto düzenlendi. Schumann de acil tıp çalışanları maaşlarına %50 zam talep etti. Atar damarları kesilen yaşlı adam Burgas'ta acil ameliyatla kurtarıldı. Türkiye istikametindeki yoğun trafiğin en az 2 hafta daha sürmesi bekleniyor. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT'ye konuşan Ulaştırma Bakanı Georgi Pev, 2006 yılından bu yana Bulgaristan ve ABD arasında savunma alanında anlaşma bulunduğunu belirterek, Sofya'daki Vasilyevski Sivil Havaalanı'nda askeri tanker uçaklarının olması normal değil ifadelerini kullandı. Bezmer, hava üssünün ortak kullanım kapsamında belirlendiğini kaydeden Ulaştırma Bakanı, vatandaşlarımıza karşı dürüst olmalı.

Ortak ülke ile bir anlaşmamız var ve bu anlaşma temelinde ilgili prosedürler bulunuyor. Bunlara uyulması gerekiyor. Hükümet uçakları Sofya'nın kalbinden kararlı bir şekilde taşıdı. Güvenlikle ilgili tüm idari sorunların yanı sıra uçuşların aksaması ve insanların duyduğu endişe hissi de kolayca göz ardı edilemez açıklamasında bulundu. PF, ABD tanker uçaklarının Bezmer hava üssüne konuşlandırılmasına izin verilmesinin ülkemizi hedef haline getirmediğini vurguladı. Pazartesi akşamı Plovdiv'de etkili olan şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle jogarlar suyu tahliye edemedi. Çok sayıda sokak ve bulvar sular altında kaldı. Bazı bölgelerde dolu da etkili olurken birçok sürücü sağanak yağışın dinmesini beklemek için araçlarını durdurdu. Park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken bazı alt geçitleri de su bastı. Kasırga şiddetindeki rüzgar ve sağanak yağışın etkili olduğu Pirin bölgesinde de ciddi hasar oluştu. Sandanski, Petrich ve Blagoevgrad bölgelerinde büyük olasılıkla yıldırım düşmesi sonucu çıkan tüm yangınlar söndürüldü. Blagoevgrad'da kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken binalar ve araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Kresna kasabasında devrilen bir trafik lambasıyla Kresna geçidine düşen ağaçlar Yunanistan yönündeki trafiği bir süre aksattı. Yol gece boyunca yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar Yambol bölgesinin kuzey kesiminde de etkisini gösterdi. Tunca ve Stralca belediyelerine bağlı 5 köyde elektrik kesintileri yaşandı. Vali Georgi Çakalov, ekiplerin çalışmaları sonucu arızaların kısa sürede giderildiğini ve bölgeye yeniden elektrik sağlandığını açıkladı. Benere Şuma Radyosu muhabiri Mina Deneva, acil tıp çalışanlarının 2026 yılı bütçesinde maaşlarına %50 zam yapılmasını, iş kategorilerinin 3. kategoriden 1. kategoriye yükseltilmesini, yemek voucherlerinin arttırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettiklerini aktardı. Şumen Acil Tıp Merkezi'nden Kalinka Nikolaeva, sağlık sisteminde uzun süredir devam eden personel yetersizliğine dikkat çekti. Yıllardır söylüyoruz, alarm veriyoruz, sağlık sistemi, acil tıp merkezleri, tam teşekküllü hastaneler çöküyor. Çalışacak kimse yok, gençler yok sözlerini kullandı. Dırgoviç'te de çalışan ambulans şoförü Krasimir Dimitrov ve meslektaşları asgari ücret seviyesinde maaş aldıklarını ve ailelerini geçindirebilmek için birkaç yerde çalışmak zorunda kaldıklarını söylediler. Dimitrov devamında şunları kaydetti. Polis ve itfaiye ekipleriyle birlikte çalışıyoruz. Yangınlara, akıl hastalarının olduğu vakalara gidiyoruz. Ancak polis ve itfaiye ekipleri birinci kategori çalışan olarak bizden 3 kat daha yüksek maaş alırken biz 3. kategori çalışan olarak yaklaşık 600 avro maaşla görev yapıyoruz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Sonuçta hepimiz 112'nin çatısı altında çalışıyoruz dedi ambulans şoförü. Acil tıp çalışanları seslerinin duyulmaması halinde yol kapatma eylemleri düzenleyebilecekleri uyarısında bulundu. Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT'nin haberine göre Burgaz Tam Teşekküllü Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahları bacağındaki atar damarı kesilen ve şiddetli kanama geçiren yaşlı bir adamı acil ameliyata alarak hayatını kurtarmayı başardı. Edinilen bilgiye göre olay adamın eşinin bahçede çalışırken yanlışlıkla keskin bir alet düşürmesi sonucu meydana geldi. Diz arkasından yaralanan yaşlı adam atar damarının kesilmesi nedeniyle kısa sürede yoğun kan kaybetti ve hayati tehlike yaşadı. Gece saatlerinde başlayan ve birkaç saat süren ameliyatta cerrahi ekip
kan dolaşımını yeniden sağlayarak hastanın bacağını kurtardı. Tedavisinin ardından durumu iyi olan adam hastaneden taburcu edildi. Sağlık yetkilileri

atardamar kanamalarının parlak kırmızı renkte ve nabız atışına paralel şekilde fışkırarak aktığını belirterek bu tür durumlarda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinin aranması gerektiği uyarısında bulundu. Uzmanlar ilk yardım sırasında yaranın temiz bir bezle güçlü şekilde bastırılması gerektiğini belirterek kanama durmazsa ve yaralanma kol veya bacakta ise turnikenin yaranın 5 veya 7 santimetre yukarısına kalbe doğru olan bölgeye uygulanması gerektiğini ifade etti. Sağlık yetkilileri turnikenin eklem üzerine yerleştirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Benere Haskovo muhabiri Jivka Todorova'nın bildirdiği üzere Haskovo'da 85 yaşındaki bir kadın telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. İçişleri Bakanlığı Haskovo İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yaşlı kadın kızının acil ameliyata alınacağı yalanına inanarak 3500 avroyu evinin terasından aşağı attı. Olay dün akşam saat 21 sularında kızının annesinin ameliyat bahanesiyle dolandırıldığını fark ederek durumu Haskovo İli Polis Müdürlüğü'ne bildirmesiyle ortaya çıktı. Yaşlı kadının kızının ifadesine göre olayın meydana gelmesinden yaklaşık 2 saat önce ev telefonunu arayan bir kişi kendisini Doktor Petrov olarak tanıttı. Şüpheli kadının kızının bacağının kırıldığını ve ameliyat olması gerektiğini bu işlem için acilen paraya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Dolandırıcılarının yönlendirmesiyle hareket eden yaşlı kadın evinde bulunan 3500 avroyu hazırlayarak Vasilevski Bulvarı'ndaki apartmanının terasından aşağı attı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede benzer bir dolandırıcılık olayı 10 gün önce Dimitrovgrad'da yaşanmıştı. 75 yaşındaki bir kadın Fransa'dan olduğu iddia edilen bir hayırsevere birkaç kez para göndererek dolandırılmıştı. Razgrad 24. Yoğurt Fuarı ve Halk Gelenekleri ve El Sanatları Festivali'nde 4 kıtadan katılımcıları ağırlıyor. Belediye Başkanı Dobrin Dobrev etkinlik hakkında düzenlenen basın toplantısında bu yılki kültürel forumun 21 ila 23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. 3 gün boyunca Razgrad, Bulgaristan'ın simgelerinden biri olan Bulgar yoğurdu teması etrafında halk kültürü, geleneksel el sanatları ve kültürel mirasın buluştuğu uluslararası bir merkez haline gelecek. Etkinlik kapsamında unutulmaya yüz tutmuş gelenekler yeniden canlandırılırken farklı ülkelerden gelen katılımcılar kültürel deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak. Festival, Macaristan'ın Szombathely, Romanya'nın Slobozia ve Kılıraş, Moldova'nın Stauceni ve Türkiye'nin Gökçeada kardeş şehirlerinden gelen heyetleri ağırlıyor. Etkinliğin onur konukları arasında Bulgaristan'da Küba Cumhuriyeti'nin olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi Marieta Garcia Jordan'da yer alıyor. Bu yılki festival programında yerel toplulukların yanı sıra Guam, Panama, Küba, Kazakistan, Gürcistan, Costa Rica ve Venezuela'dan gelen halk dansları ve folklor grupları sahne alacak. Bulgar folklor ekipleriyle birlikte gösteriler sunacak olan uluslararası topluluklar, ülkelerinin özgün kültürel mirasını ve geleneklerini ziyaretçilerle buluşturacak. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapısında ve Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında otomobil girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor açıklamasında bulundu. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Begenes'in haberine göre Sırbistan'dan Bulgaristan'a giriş için bekleme süresi 2 saatin üzerinde. Çoğunlukla Almanya ve Benelux ülkelerinden plakalı araçlardan oluşan araç trafiği tüm şeritlerinde yoğun bir şekilde ilerliyor. Benere Kırcali Radyosu'nun bildirdiği üzere Türk tarafındaki işlemlerin daha yavaş olması nedeniyle Kapitan Andreevo sınır kapısında araç kuyruğu 1 kilometre yaşıyor. Sadece 20 Temmuz tarihinde her iki yönde de rekor sayıda 10.120 araç sınır geçişi yaptı. Türkiye yönündeki yoğun trafiğin 1-2 hafta daha devam etmesi ardından

0: Bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 16 ciddi trafik kazasında 2 kişi canından olurken 17 kişi yaralandı. Ayın başından itibaren yaşanan 451 trafik kazasında 31 kişi hayatını kaybetti, 566 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen 3484 kazada trafik canavarı 246 can aldı, 4328 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 116 yangın söndürüldü. Yangınlarda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle itfaiye ekipleri 210 ihbara müdahale etti. Hava durumu. Yarın 23 ilde sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı geçerli olacak. Çarşamba günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 22 derece arasında, Sofya'da 15 derece olacak. Ülke genelinde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları görülecek. Bazı yerlerde dolu yağışı etkili olacak. Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 30 derece arasında, başkentte 24 derece olacak. Karadeniz bölgesinde öğleden sonra gök gürültülü yağmur yağışları hakim olacak, dolu yağışı görülecek. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 28 derece arasında değişirken, deniz suyu sıcaklığı 19 ila 25 derece arasında olacak. Dağlarda hava bulutlu ve gök gürültülü yağmur yağışlı olacak, dolu yağışı da görülecek. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 24, 2000 metrelerde 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Yollar Köy'den de Geçer programına hoş geldiniz. Bugün yolumuz Silistra'ya bağlı Profesör İşirku köyüne yakın Kayası bahçelerinden geçecek. Yaz mevsiminin ortasında Dobruca'da başlayan kayası toplama kampanyası bazıları için ek gelir, bazıları için ise esas geçim kaynağıdır. Aralarında yıllarca kayası hasadına katılarak dostlar edinen, hatta aşkı bile bulanlar var. Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın röportajını birazdan dikkatinize sunacağız ve Profesör İşirkovo köyünün kayası bahçelerine güzel bir Mümin Ali Mümin Aliyev türküsüyle varıyoruz. İndim yarim bahçesine.

Sevgili dinleyiciler, yaz mevsiminin ortasında Dobruca'da başlayan kayası toplama kampanyası bazıları için ek gelir, bazıları için ise esas geçim kaynağıdır. Aralarında yıllarca kayası hasadına katılarak dostlar edinen, hatta aşkı bile bulanlar var. Bununla birlikte günümüzde kayası ağaçlarının altında çalışanların sayısı gittikçe azalmaktadır. Kayısı toplayanların yaşı çoğunlukla 60'ın üzerinde olsa da 10 yıllar boyunca edindikleri iş temposu ve dayanıklılıkla çalışmaya devam ediyorlar. Bir kayısı toplama kampanyasının arkasında duran emek, umutlar ve insanlar.

dayanıklılıkla çalışmaya devam ediyorlar. Bir kayısı toplama kampanyasının arkasında duran emek, umutlar ve insan hikayelerine ilişkin BNR Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın röportajını dikkatinize sunuyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, sabahın erken saatlerinde Profesör İşirkuvo köyüne yakın Kayısı Bahçesi Arı Kovanı andırıyor. İşçiler ağaç sıraları arasında hareket ederek kasaları doldururken topladıkları miktar ve günlük kazancını hesaplamayı da ihmal etmiyorlar. Yandan bakınca kayısı toplama işi kolay görünse de kavurucu güneşin altında birkaç saatliğine kalan herkes hasat işçiliğinin dayanıklılık, el çabukluğu ve devamlılık isteyen bir fiziksel uğraş olduğunun farkına varır. Eskiden mevsimlik kampanyalara gençler dahil çok daha büyük sayıda insan katılırken hali hazırda işçilerin çoğu emeklidir. Uzun yıllardır kayısı toplama işine katılan Snejana, radyomuza konuşurken müzik ve piyano öğretmeni olduğunu ve 20 yıldır bahçelere gelip hasat işine katıldığını paylaştı.
1: Kato plodorodje, mnogo povече plod imaše.
0: Eskiden verim çok daha yüksekti. Ancak geçen yılki kadar bereketsiz bir sene yaşanmamıştı. Masifte tek bir kayısı, erik ya da kiraz tanesi yoktu, dedi. Birçok insan için mevsimlik işler gelenek olmaktan öte mecburiyettir. Stefan Florov 18 yıldır İşirkuvo'ya gelerek kayısı hasadında işçilik yapıyor. Kayısı neden mi topluyoruz? Bütçeye katkı sağlamak için. 340 avro olan emekli aylığım yetmiyor. Memnunum. Gıda kuponları da veriyorlar. Kolay iş yok. Kazanmak istersen çalışacaksın, diye belirtti Stefan Florov. Sevgili dinleyiciler, işçiler arasında film andıran hikayelere rastlamak mümkün. Meyve toplama işine 12 yıldır katılan Asya, hayat arkadaşı Rosen'le kayısı bahçelerinde tanıştı. İkisinin aşkı, Profesör İşirkuvo halkını dilinde dolaşıyor.
2: Нямах работа, къде да работя. Работях преди в Хром, имам 20 години там в Хром работа.
0: İşim yoktu. 20 yıldır çalıştığım Хром işletmesinde işten çıkarılınca buraya gelip kayısı ve kiraz toplama işine başladım. Sonra hayat arkadaşımı bulunca mutlu oldum. Bizi bütün köy tanıyor. Romeo ile Julieta diyorlar.

0: Sevgili dinleyiciler, yüz güldüren hikayelerin arkasında kampanyanın zorlukları içeren güç yüzü kendini de gösteriyor. Verimin hiç denecek kadar az olduğu geçen yıla nazaran bu yıl kayısı olsa da yaşanan doğal afetler iyi rekolte beklentilerini azalttı. Profesör İşikuvu'daki kooperatiften Veli Kaslavova önce zirai don olayı, ardından ise Mayıs ayındaki dolu yağışlarının ciddi hasara yol açtığını belirtti.
1: May 11 Mayıs'ta
0: düşen yoğun dolu yağışı bütün köy kırsalını vurmakla beraber sanki özellikle meyve ağaçları bahçesini hedef almıştı. Meyvelerin büyük bir bölümü, belki yarısı kadarı yapraklarla birlikte yere düştü diye anlattı Velika Slavova. Bahçe sahipleri beklenen miktarların çok altında kalan mahsul alacaklar. Ancak sorun sırf alınan miktardan ibaret değil. Meyvenin korunduğu yerlerde bile piyasaya sürülmesi kolay olmuyor. Üstün kalitede olan bir ürün değil bu. Fakat kayısı piyasasında yine zorlukların yaşanması ilginçtir. Yordanova'da 80 dönüm kadar etkilenmeyen bahçelerimiz var. Bu mahsul için de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Esas bölümü rakı üretimine gidiyor diyen Velika Slavova, işçilik maliyetinin yüksek olmasından da yakındı. Kayısı bahçeleri sahipleri uğradıkları zararların muhasebesini yaparken toplayıcılar harıl harıl çalışmaya devam ediyor değerli dinleyiciler. Kayısı dolu kasaların sayısı ne kadar çok olursa alacakları para da o kadar çok olur. Güneşin altında saatler boyunca yaptıkları iş yorucu olsa da bu insanlar geçimini alın teri dökerek kazanmaya alışkındır. Yoruluyoruz tabii. Yorgun argınım. Bel fıtığım var. Sırtım ağrıyor. Eklemlerim rahatsız ediyor.

0: ama çare yok. Ne yapalım? Öbür türlü ne yiyeceğiz? Topladığımız kiloya göre ücretimizi haftada bir alıyoruz. Sonra çalışmaya devam ediyoruz. Hayat devam ediyor diye anlattı bahçede çalışanlardan bir kadın. Kayısı hasadı mevsimlik işten çok daha fazlasıdır değerli dinleyiciler. İnsanlar, kaderler ve nesillerin bir araya geldiği bahçeler, kimisi için bütçesine katkı, kimisi için ise geçimini sağlamak için geldikleri yer, bazıları için ise arkadaş hatta eş buldukları yerdir. Sıcak havaya, genç olmayan yaşına ve her çeşit zorluğa rağmen bu işi yapmaya devam eden insanların verdikleri uğraş saygıya değer. Çünkü her kayısı kasasının arkasında dökülen alın teri var. Evet sevgili dinleyiciler, yolumuz bugün Silistra'nın Işirkuğu köyünün kayısı bahçelerinden geçti. Biliyorsunuz bundan 2 gün önce bu bölgede dolu yağışı vardı. Acaba sizin bölgenizi dolu yağışı etkiledi mi? Ve geçen senelere nazaran biliyorsunuz zirai don nedeniyle birçok zaman, birçok yılda ülkemiz, yani özellikle benim memleketimde olan Dobruca'da kayısı ürünü, kayısı hasadı yapılamamıştı. Ama bu yıl çok şükür bazı yerlerde dolu yağmasına rağmen yine kayısı hasadı var ve bahçelerde harıl harıl çalışmalar devam ediyor. Evet, canlı yayınımız da devam ediyor sevgili dinleyiciler. Telefonlarımızı hemen açıyoruz şimdi. Teknik yapımda bugün arkadaşımız Gergan Adram Aliyeva ile birlikte çalışıyoruz. Ekip arkadaşım Bedire Halis, mikrofonlar başında ben Şevke Çak. Sizleri hem telefon hem Facebook üzerinden ve elektronik postamız üzerinden bekliyoruz. Telefonlarımız 02 963 06 75, ikinci telefonumuz 02 933 63 18 diyoruz ve turkish@benere.bg elektronik postamız. Ayrıca Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü Facebook sayfamız ve Messenger'da var. Bulgaristan Radyosu olarak bize mesajlarınızı ve isteklerinizi gönderebilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, nihayet yollarımız farklı bahçelerden geçti geçtiğimiz haftalarda ve bu haftada özellikle kayısı rekoltesini anlattık. Çünkü bu sıralarda, bu mevsimlerde, bugünlerde pazarlardaki revaçta meyve kayısıdır sevgili dinleyiciler. Herkesin bahçesinde olmasa da kayısı tabii ki ülkemizin en güzel meyvelerinden bir tanesi diyebiliriz. Sırada sizden gelen mesajlarınız var değerli dinleyiciler. Tabii ki burada güzel türkülerimizi de sizler için seçtiğimizi ben buradan da belirtmek istiyorum. Bakalım mesajlar kimden, nereden geliyor? Şimdi burada bize Atçe Ali yazmış. Selam, iyi yayınlar. Ben Atçe, Okorş köyünden. Bugün benim güzel canım teyzemin doğum günü var. Zlatoklas köyünden. Annemi kaybettiğimde o bana hem ana hem teyze oldu. Onu canımdan çok seviyorum. İyi ki doğdun canım teyzem. Seni seviyorum nice uzun yaşlara. Canım teyzem Sıdık Ahmetoğlu'dan güzel bir türküyle selamlarsanız çok mutlu olurum demiş. Sıdık Ahmet'ten bugün türkümüz yok ama sıradaki güzel türkümüz efendim canınız teyzenize gelsin. Buradan acaba ismini yazmış mısınız? Yok, ismini görmüyorum değerli Atçı Ali ama Zlatoklas'ta oturan biricik teyzenizi bizler de selamlıyoruz ve ilk türkümüzü kendisine armağan ediyoruz. İbrahim Mustafa söyleyecek. Gül bahçemde gül bitti.

Meyve bahçelerinde harıl harıl çalışan insanları anlattık ama günün sonunda ve hele hele hafta sonunda düğün zamanı. Ülkemizde düğün sezonu çoktan başladı. Her yerde düğünler, nişanlar, kınalar var ve bizler de buna şahit oluyoruz ve programlarımızda da yer veriyoruz. Geçen hafta zaten duyurmuştuk. Sevdiye Balaban'ın ailesinde şenlik vardı. Geçen haftadan beri herkes bu ailenin mutluluğunu paylaşıyor. Sevdiye Balaban bize sabah şunları yazmış. Merhaba sevgili radyo çalışanları ve değerli dinleyicileri. Sevgili dostlar, dün akşam canım torunum ve güzeller güzeli gelinimiz Ebru'nun düğününü büyük bir coşkuyla ve mutlulukla geride bıraktık. Bizleri bu en güzel günümüzde yalnız bırakmayan, mutluluğumuza ortak olan tüm misafirlerimize cani gönülden teşekkür ederim. Bu güzel gecenin kusursuz geçmesi için canla başla çalışan kızım Gülçay ve damadım Suray'a mübarek olsun düğünümüze diyorum. Belçika'dan gelen kızım Gülay'a ve ailesine, neşemizi artıran torunlarıma teşekkür ederim. Uzaktan yakından gelen tüm misafirlerimize, gelinimiz tarafından gelen kıymetli ailesine ve bütün yakınlarına şükranlarımı sunarım. Ayrıca bütün Balaban ailesine, kardeşlerime, Burgaz'dan gelen Yılmaz kardeşime sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız, mutluluğunuz daim olsun. Bu heyecanıma ortak olan, mutluluğunuzu paylaşan herkes için sıradaki güzel bir türküyle selamlamak istiyorum. Size de bütün radyo çalışanlarına bizim mutluluğumuzu paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, hayırlı yayınlar dilerim diye yazmış Sevdiye Balaban. Bizler de güzel ailenin, burada isimleri yazmamış, daha doğrusu torunu Semih'ti adı zannedersem, gelinimizin hemşire olduğunu biliyorduk ve Semih'le Ebru'nun düğününü bizler de buradan kutluyoruz. Çiçeği burnunda genç çifte, yeni çifte ve onlara ömür boyu mutluluklar. İyi ve kötü günde deniyor ama biz kötü günleri hiç olmasın, hep iyi günde omuz omuza yan yana yürümelerini ve ailelerine, sevdiklerine böyle gurur kaynağı olmalarını, sevinç kaynağı olmalarını diliyoruz. Doğal olarak düğün olur da düğün türküsü dinletmeden olur mu? Olmaz tabii ki. Bizler de bugün özel olarak Adem Bayraktar'ın sesinden düğün türküsünü seçtik. Armağanımız olsun.

Evet, düğünümüzü de geçirdik ve bundan sonra artık iki gencimize, Ebru ve Semih'e, bu yolda, bu uzun yolda beraber yürümek kalır. Tabii ki yakınları, aileleri onlara destek olmaya devam edecek her zaman olduğu gibi. Emin İsmail bize akşam yazmış ama burada belki belirtmemiz gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, akşam saat 20'de başlayan yayınımız, haberlerin ardından günün getirdikleri ve daha sonra bugün yayınlanan canlı yayınımızın bir bölümünün tekrarı geçiyor. Bunu neden mi söylüyorum? Çünkü Emin İsmail şöyle yazmış bize. Selamlar, Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Ben Emin, Kırcalı Köprülü Moz Köyü'nden önce sizi ve tüm bu güzel radyoyu dinleyenleri selamlıyorum. Zeki Müren'den Karlar Düşer Düşer türküsüyle herkesi selamlamak istiyorum. İyi ki varsınız, sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Şimdiden demiş, yani şimdi hemen akşam 20.37'de dinlerken şimdi hemen istemiş Zeki Müren'i. Akşam yayınımız canlı değil, bunu belirtmemiz gerekiyor. Anlaşılan Emin İsmail, sizin oralarda hava çok sıcak. Çünkü Zeki Müren'den Karlar Düşer Yaz Ortası türküsünü rica etmeniz gerçekten ilginçmiş. Zeki Müren'den bu türkü yok elimizde. Güzel bir yaz masalı var. Hem de sizin hemşireler Selime Aziz ve Osman Aziz ikilisi söyleyecek. Ama bakalım bu türkü başka kime gidecek? Bedriye Ahmet bize yazdı. Şöyle son mesajına geliyoruz. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Ben Listet Köyü'nden Bedriye. Bugün torunum İlker'in doğum günü kutlarım. 15 yaşına giriyor. Sağ sağlamlık diliyorum. Uzun ömürler dilerim. Hayatı boyunca başarılar dilerim. Ailesiyle, sevdikleriyle daha nice yaşlara kimler selamlıyor? Ben babaannesi Bedriye, anası Sibel, babası Şükrü, amcası Şermin, İngesi Canet ve geri kalan kardeşleri sıradaki türküyle selamlarsınız. Size de iyi yayınlar, hayırlı işler demiş Bedriye Ahmet. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler de torununuz İlker'in 15. yaş gününü bizler de kutluyoruz. İlker 15 yaşında olduğuna göre öğrenci kendisi şu anda tatilde. Yaz tatilinin güzel geçmesini ve birkaç gün sonra, daha doğrusu tam 1,5 ay sonra

Sonra yeni okula bastığında başarılar diliyoruz ve hadi söz verdiğimiz gibi hem Emin İsmail için hem Bedriye Ahmet'in torunu İlker için Selime Aziz ve Osman Aziz ikilisi söylesin, bir yaz masalı desin.

0: Evet sevgili dinleyiciler, bugün anlaşılan herkes böyle serin havaya, serin odaya affedersiniz çekilmiş, çayını kahvesini yudumlamış ve şekerlemeye dalmış. Çünkü ilk telefonumuz ancak şimdi geliyor. Tervel kasabasından Necmi Hanım bizi arıyor. Necmi Hanım merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, hayırlı günler, hayırlı işler, şefkiyet.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bir arkadaşı var, onu selamlayacağım şeyde.
0: Tamam.
1: 79 yaşına girdi. Ben selamlayan Necmi arkadaşı Zebre Sevgil. Çok selamlayız onu. Uzun ömürler dileriz.
0: Biz de selamlıyoruz. Nedense uzak Dobruca'nın güzel şehri Tervel'le bağlantımız biraz böyle efendim kötüydü bağlantı, ama Necmi Hanım bizim devamlı dinleyicimiz ve son günlerde onlar böyle arkadaşlar arasında toplanır, doğum günlerini beraber kutlarlar. Hem doğum gününü kutlayan Seyide Hanım hem de ortak arkadaşları Zebüre Hanım'a buradan muhabbetiniz bol, kahveniz köpüklü olsun diyoruz. Furkan Şen bize yazdı. Ne mutlu ki tam kayası bahçelerini anlatırken kendisi bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafta efendim bir tepsi dolu kayası. Yarısı temizlenmiş çekirdekten, diğer tarafı henüz temizlenmemiş. Büyük ihtimalle Furkan Şen Hollanda'dan gelip böyle köye gelmiş ve babaannesiyle birlikte hem kahve içiyorlar. Çok da güzel şalvarınız varmış Şevki Hanım. Kendisi de adaşım olur babaannesi. Ne yazmış bize Furkan Şen? İyi öğlenler Sofya Radyosu dinleyicileri. Deli Orman'dan bu güzel günde asmalık altında biz de babaannem Şevkiye ve Recep dedemle Zerdeli Kayası, yani bizler Kayası demeyiz köyde.

zerdeli deriz. Evet, zerdeli hasadından sonra nektar yapma girişimdeyiz. Hem radyoyu dinliyoruz hem de kayısı nektarı yapıyoruz. Köyümüz Çufalar Takaç'ta. Tekrardan herkese iyi öğlenler, keyifli bir radyo saati diliyoruz. Evet, değerli Furkan Şen. Nihayet sizler de memleketi baba ocağınıza ulaşmışsınız. Çok da güzel kayasılar görünüyor. Allah böyle kış aylarında, o soğuk günlerde, yaz aylarında topladığınız kayasılardan yaptığınız nektarın tadını tatma ve efendim afiyetle içme, afiyetle yeme günleri nasip eylesin diyoruz buradan Furkan Şen'e ve adaşım babaannesi Şevke Hanım'a ve Recep Dede'ye de iyi ki böyle güzel torun, böyle akıllı ve tabii ki yakışıklı torun da yetiştirmişsiniz. Ve kayasılar da çok güzel görünüyor. Allah bereketinizi artırsın dedikten sonra şimdi Furkan Şen olarak

Dilerim demiş. Dün İbrahim Bey mesaj göndermişti. Hatice Hanım'ı selamlamıştı. Bugün ise tekrar Ostromugila halkını selamlamış. Gerluvo alçağına demiş. Yani Ostromugila herhalde orada alçakta bir yerde kalıyor. Ve Erhan Gülşen Şengül ailesi de bize yazdı. Kotele bağlı Ostromugila köyünden herkese selamlar. Köyün en güzel terasında bizi misafir eden Hatice halamı selamlıyorum. Erhan ve Gülşen Şengül demişler. Bizler de Erhan ve Gülşen Şengül ailesine hoş gelmişler diyoruz. Büyük ihtimalle Türkiye'den gelmişler ve Ostromugila'nın en güzel terasında bizi dinlerken, bizler selamlarımızı gönderirken en güzel türkümüzü de onlara armağan edeceğiz tabii ki. Emin Usta profilinden yazdılar. Sayın Sofya Radyosu çalışanları nasılsınız? Ben Glavinitsa Belediyesi'ne bağlı Nojarevo'dan Emin. Ben bugün annem Leman'ı selamlıyorum. Onu ona selamlayanlar ben Emin, kızı Aynur, damadı Ferdi, torunları Onur ve Gamze. Onu selamlıyoruz 21 Temmuz'da Salı günü. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Allah sana sağlık versin. Lütfen iyi bir parça olsun demiş Emin Usta. Lütfen çok iyi bir türkü parçamız yok ama türkümüz var. Kadir İlyas söyleyecek. Karşıma çıktın güzel.

0: Programla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Yollar Köy'den de Geçer programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Hepinize güzel ve yararlı dakikalar diliyoruz.
1: Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Ulaştırma Bakanı Georgi Behev, ABD uçakları Bulgaristan'ı hedef haline getirmiyor açıklamasında bulundu. Şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar Plovdiv, Blagoevgrad, Pirin ve Yambol'da hasara yol açtı. Personel eksikliği ve düşük maaşlar nedeniyle protesto düzenlendi. Şumen'de acil tıp çalışanları maaşlarına %50 zam talep etti. Atar damarları kesilen yaşlı adam Burgas'ta acil ameliyatla kurtarıldı. Türkiye istikametindeki yoğun trafiğin en az 2 hafta daha sürmesi bekleniyor. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT'ye konuşan Ulaştırma Bakanı Georgi Behev, 2006 yılından bu yana Bulgaristan ve ABD arasında savunma alanında anlaşma bulunduğunu belirterek, Sofya'daki Vasilyevski Sivil Havaalanı'nda askeri tanker uçaklarının olması normal değil ifadelerini kullandı. Bezmer hava üssünün ortak kullanım kapsamında belirlendiğini kaydeden Ulaştırma Bakanı, vatandaşlarımıza karşı dürüst olmalıyız. Ortak ülke ile bir anlaşmamız var ve bu anlaşma temelinde ilgili prosedürler bulunuyor. Bunlara uyulması gerekiyor. Hükümet uçakları Sofya'nın kalbinden

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devam.

kararlı bir şekilde taşıdı. Güvenlikle ilgili tüm idari sorunların yanı sıra uçuşların aksaması ve insanların duyduğu endişe hissi de kolayca göz ardı edilemez açıklamasında bulundu. PF, ABD tanker uçaklarının Bezmer hava üssüne konuşlandırılmasına izin verilmesinin ülkemizi hedef haline getirmediğini vurguladı. Pazartesi akşamı Plovdiv'de etkili olan şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle rögarlar suyu tahliye edemedi. Çok sayıda sokak ve bulvar sular altında kaldı. Bazı bölgelerde dolu da etkili olurken birçok sürücü sağanak yağışın dinmesini beklemek için araçlarını durdurdu. Park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken bazı alt geçitleri de su bastı. Kasırga şiddetindeki rüzgar ve sağanak yağışın etkili olduğu prim söndürüldü. Blagoevgrad'da kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken binalar ve araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Kresna kasabasında devrilen bir trafik lambasıyla Kresna geçidine düşen ağaçlar Yunanistan yönündeki trafiği bir süre aksattı. Yol gece boyunca yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar Yambol bölgesinin kuzey kesiminde de etkisini gösterdi. Kazaların kısa sürede giderildiğini ve bölgeye yeniden elektrik sağlandığını açıkladı. Bener Eşuma Radyosu muhabiri Mina Deneva, acil tıp çalışanlarının 2026 yılı bütçesinde maaşlarına %50 zam yapılmasını, iş kategorilerinin 3. kategoriden 1. kategoriye yükseltilmesini, yemek voucherlerinin arttırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettiklerini aktardı. Şumen Acil Tıp Merkezi'nden Kalinka Nikolaeva, sağlık sisteminde uzun süredir devam eden personel yetersizliğine dikkat çekti. Yıllardır söylüyoruz, alarm veriyoruz, sağlık sistemi, acil tıp merkezleri, tam teşekküllü hastaneler çöküyor. Çalışacak kimse yok, gençler yok sözlerini kullandı. Dırgoviç'te de çalışan ambulans şoförü Krasimir Dimitrov ve meslektaşları asgari ücret seviyesinde maaş aldıklarını ve ailelerini geçindirebilmek için birkaç yerde çalışmak zorunda kaldıklarını söylediler. Dimitrov devamında şunları kaydetti. Polis ve itfaiye ekipleriyle birlikte çalışıyoruz. Yangınlara, akıl hastalarının olduğu vakalara gidiyoruz. Ancak polis ve itfaiye ekipleri birinci kategori çalışan olarak bizden 3 kat daha yüksek maaş alırken biz 3. kategori çalışan olarak yaklaşık 600 avro maaşla görev yapıyoruz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Sonuçta hepimiz 112'nin çatısı altında çalışıyoruz dedi ambulans şoförü. Acil tıp çalışanları seslerinin duyulmaması halinde yol kapatma eylemleri düzenleyebilecekleri uyarısında bulundu. Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT'nin haberine göre Burgaz Tam Teşekküllü Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahları bacağındaki atar damarı kesilen ve şiddetli kanama geçiren yaşlı bir adamı acil ameliyata alarak hayatını kurtarmayı başardı. Edinilen bilgiye göre olay adamın eşinin bahçede çalışırken yanlışlıkla keskin bir alet düşürmesi sonucu meydana geldi. Diz arkasından yaralanan yaşlı adam atar damarının kesilmesi nedeniyle kısa sürede yoğun kan kaybetti ve hayati tehlike yaşadı. Gece saatlerinde başlayan ve birkaç saat süren ameliyatta cerrahi ekip kan dolaşımını yeniden sağlayarak hastanın bacağını kurtardı. Tedavisinin ardından

0: şekilde fışkırarak aktığını belirterek bu tür durumlarda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinin aranması gerektiği uyarısında bulundu. Uzmanlar ilk yardım sırasında yaranın temiz bir bezle güçlü şekilde bastırılması gerektiğini belirterek kanama durmazsa ve yaralanma kol veya bacakta ise turnikenin yaranın 5 veya 7 santimetre yukarısına kalbe doğru olan bölgeye uygulanması gerektiğini ifade etti. Sağlık yetkilileri turnikenin eklem üzerine yerleştirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapısında ve Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında otomobil girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor açıklamasında bulundu. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. BGNES'in haberine göre Sırbistan'dan Bulgaristan'a giriş için bekleme süresi 2 saatin üzerinde. Çoğunlukla Almanya ve Benelux ülkelerinden plakalı araçlardan oluşan araç trafiği tüm şeritlerinde yoğun bir şekilde ilerliyor. Benere Kırcali Radyosu'nun bildirdiği üzere Türk tarafındaki işlemlerin daha yavaş olması nedeniyle Kapitan Andreevo sınır kapısında araç kuyruğu 1 kilometre yaşıyor. Sadece 20 Temmuz tarihinde her iki yönde de rekor sayıda 10.120 araç sınır geçişi yaptı. Türkiye yönündeki yoğun trafiğin 1-2 hafta daha devam etmesi ardından yoğunluğun kademeli olarak Bulgaristan girişlerine kayması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 16 ciddi trafik kazasında 2 kişi canından olurken 17 kişi yaralandı. Ayın başından itibaren yaşanan 451 trafik kazasında 31 kişi hayatını kaybetti, 566 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen 3484 kazada trafik canavarı 246 can aldı, 4328 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 116 yangın söndürüldü. Yangınlarda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle itfaiye ekipleri 210 ihbara müdahale etti. Hava durumu. Yarın 23 ilde sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı geçerli olacak. Çarşamba günü en düşük hava sıcaklığı 15 ila 22 derece arasında, Sofya'da 15 derece olacak. Ülke genelinde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları görülecek. Bazı yerlerde dolu yağışı etkili olacak. Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 30 derece arasında, başkentte 24 derece olacak. Karadeniz bölgesinde öğleden sonra gök gürültülü yağmur yağışları hakim olacak, dolu yağışı görülecek. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 28 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 19 ila 25 derece arasında olacak. Dağlarda hava bulutlu ve gök gürültülü yağmur yağışlı olacak, dolu yağışı da görülecek. Batı, kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 24, 2000 metrelerde 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
1: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programı yayına giriyor. Bu programımızda Bedire Halis kısa haber turuyla huzurunuzda olacak. Ama haberlerimize geçmeden önce Ahmet Cumalı'nın sesinden güzel bir türküyü hep beraber dinliyoruz. Güzel bir kız gördüm.

FNR Haskova muhabiri Zivka Todorova'nın bildirdiği üzere Haskova'da 85 yaşındaki bir kadın telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. İçişleri Bakanlığı Haskova İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yaşlı kadın kızının acil ameliyata alınacağı yalanına inanarak 3500 avroyu evinin terasından aşağı attı. Olay dün akşam saat 21 sularında kızının annesinin ameliyat bahanesiyle dolandırıldığını fark ederek durumu Haskova İli Polis Müdürlüğü'ne bildirmesi

ile ortaya çıktı. Yaşlı kadının kızının ifadesine göre olayın meydana gelmesinden yaklaşık 2 saat önce ev telefonunu arayan bir kişi kendisini Doktor Petrov olarak tanıttı. Şüpheli kadının kızının bacağının kırıldığını ve ameliyat olması gerektiğini, bu işlem için acilen paraya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Dolandırıcılarının yönlendirmesiyle hareket eden yaşlı kadın, evinde bulunan 3500 avroyu hazırlayarak Vasilevski bulvarındaki apartmanının terasından aşağı attı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede benzer bir dolandırıcılık olayı 10 gün önce Dimitrovgrad'da yaşanmıştı. 75 yaşındaki bir kadın, Fransa'dan olduğu iddia edilen bir hayırsevere birkaç kez para göndererek dolandırılmıştı.

Razgrad 24. Yoğurt Fuarı ve Halk Gelenekleri ve El Sanatları Festivali'nde 4 kıtadan katılımcıları ağırlıyor. Belediye Başkanı Dobrin Dobrev etkinlik hakkında düzenlenen basın toplantısında bu yılki kültürel forumun 21 ila 23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. 3 gün boyunca Razgrad, Bulgaristan'ın simgelerinden biri olan Bulgar yoğurdu teması etrafında halk kültürü, geleneksel el sanatları ve kültürel mirasın buluştuğu uluslararası bir merkez haline gelecek. Etkinlik kapsamında unutulmaya yüz tutmuş gelenekler yeniden canlandırılırken farklı ülkelerden gelen katılımcılar kültürel deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak. Festival, Macaristan'ın Szombathely, Romanya'nın Slobozia ve Kılıraş, Moldova'nın Stauceni ve Türkiye'nin Gökçeada kardeş şehirlerinden gelen heyetleri ağırlıyor. Etkinliğin onur konukları arasında Bulgaristan'da Küba Cumhuriyeti'nin olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Marieta Garcia Jordan da yer alıyor. Bu yılki festival programında yerel toplulukların yanı sıra Guam, Panama, Küba, Kazakistan, Gürcistan, Costa Rica ve Venezuela'dan gelen halk dansları ve folklor grupları sahne alacak. Bulgar folklor ekipleriyle birlikte gösteriler sunacak olan uluslararası topluluklar, ülkelerinin özgün kültürel mirasını ve geleneklerini ziyaretçilerle buluşturacak.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Evet, nihayet yollarımız farklı bahçelerden geçti. Geçtiğimiz haftalarda ve bu haftada özellikle kayısı rekoltesini anlattık. Çünkü bu sıralarda, bu mevsimlerde, bugünlerde pazarlardaki revaçta meyve kayısıdır. Sevgili dinleyiciler, herkesin bahçesinde olmasa da kayısı tabii ki ülkemizin en güzel meyvelerinden bir tanesi diyebiliriz. Sırada sizden gelen mesajlarınız var değerli dinleyiciler. Tabii ki burada güzel türkülerimizi de sizler için seçtiğimizi ben buradan da belirtmek istiyorum. Bakalım mesajlar kimden, nereden geliyor? Şimdi burada bize Atçe Ali yazmış. Selam, iyi yayınlar. Ben Atçe, Okoş köyünden. Bugün benim güzel canım teyzemin doğum günü var. Zlatoklas köyünden. Annemi kaybettiğimde o bana hem ana hem teyze oldu. Onu canımdan çok seviyorum. İyi ki doğdun canım teyzem. Seni seviyorum nice uzun yaşlara. Canım teyzem Sıdık Ahmetoğlu'dan güzel bir türküyle selamlarsanız çok mutlu olurum demiş. Sıdık Ahmet'ten bugün türkümüz yok. Ama sıradaki güzel türkümüz efendim canınız teyzenize gelsin. Buradan acaba ismini yazmış mısınız? Yok, ismini görmüyorum değerli Atçı Ali. Ama Zlatoklas'ta oturan biricik teyzenizi bizler de selamlıyoruz ve ilk türkümüzü kendisine armağan ediyoruz. İbrahim Mustafa söyleyecek. Gül bahçemde gül bitti.

Meyve bahçelerinde harıl harıl çalışan insanları anlattık ama günün sonunda ve hele hele hafta sonunda düğün zamanı. Ülkemizde düğün sezonu çoktan başladı. Her yerde düğünler, nişanlar, kınalar var ve bizler de buna şahit oluyoruz ve programlarımızda da yer veriyoruz. Geçen hafta zaten duyurmuştuk. Sevdiye Balaban'ın ailesinde şenlik vardı. Geçen haftadan beri herkes bu ailenin mutluluğunu paylaşıyor. Sevdiye Balaban bize sabah şunları yazmış. Merhaba sevgili radyo çalışanları ve değerli dinleyicileri. Sevgili dostlar, dün akşam canım torunu ve güzeller güzeli gelinimiz Ebru'nun düğününü büyük bir coşkuyla ve mutlulukla geride bıraktık. Bizleri bu en güzel günümüzde yalnız bırakmayan, mutluluğumuza ortak olan tüm misafirlerimize cani gönülden teşekkür ederim. Bu güzel gecenin kusursuz geçmesi için canla başla çalışan kızım Gülçay ve damadım Suray'a mübarek olsun düğünümüze diyorum. Belçika'dan gelen kızım Gülay'a ve ailesine, neşemizi artıran torunlarıma teşekkür ederim. Uzaktan yakından gelen tüm misafirlerimize, gelinimiz tarafından gelen kıymetli ailesine ve bütün yakınlarına şükranlarımı sunarım. Ayrıca bütün Balaban ailesine, kardeşlerime, Burgaz'dan gelen Yılmaz kardeşime sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız, mutluluğunuz daim olsun. Bu heyecanıma ortak olan, mutluluğunuzu paylaşan herkes için sıradaki güzel bir türküyle selamlamak istiyorum. Size de bütün radyo çalışanlarına bizim mutluluğumuzu paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, hayırlı yayınlar dilerim diye yazmış Sevdiye Balaban. Bizler de güzel ailenin, burada isimleri yazmamış, daha doğrusu torunu Semih'ti adı zannedersen, gelinimizin hemşire olduğunu biliyorduk ve Semih'le Ebru'nun düğününü bizler de buradan kutluyoruz. Çiçeği burnunda genç çifte, yeni çifte ve onlara ömür boyu mutluluklar. İyi ve kötü günde deniyor ama biz kötü günleri hiç olmasın, hep iyi günde omuz omuza yan yana yürümelerini ve ailelerine, sevdiklerine böyle gurur kaynağı olmalarını, sevinç kaynağı olmalarını diliyoruz. Doğal olarak düğün olur da düğün türküsü dinletmeden olur mu? Olmaz tabii ki. Bizler de bugün özel olarak Adem Bayraktar'ın sesinden düğün türküsünü seçtik. Armağanımız olsun.

Evet, düğünümüzü de geçirdik ve bundan sonra artık iki gencimize, Ebru ve Semih'e, bu yolda, bu uzun yolda beraber yürümek kalır. Tabii ki yakınları, aileleri onlara destek olmaya devam edecek her zaman olduğu gibi. Emin İsmail bize akşam yazmış ama burada belki belirtmemiz gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, akşam saat 20'de başlayan yayınımız, haberlerin ardından günün getirdikleri ve daha sonra bugün yayınlanan canlı yayınımızın bir bölümünün tekrarı geçiyor. Bunu neden mi söylüyorum? Çünkü Emin İsmail şöyle yazmış bize. Selamlar, Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Ben Emin, Kırcali Köprülü Moz Köyü'nden önce sizi ve tüm bu güzel radyoyu dinleyenleri selamlıyorum. Zeki Müren'den Karlar Düşer Düşer türküsüyle herkesi selamlamak istiyorum. İyi ki varsınız, sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Şimdiden demiş, yani şimdi hemen akşam 20.37'de dinler ki şimdi hemen istemiş Zeki Müren'i. Akşam yayınımız canlı değil, bunu belirtmemiz gerekiyor. Anlaşılan Emin İsmail, sizin oralarda hava çok sıcak. Çünkü Zeki Müren'den Karlar Düşer Yaz Ortası türküsünü rica etmeniz gerçekten ilginçmiş. Zeki Müren'den bu türkü yok elimizde. Güzel bir yaz masalı var. Hem de sizin hemşireler Selim Aziz ve Osman Aziz ikilisi söyleyecek. Ama bakalım bu türkü başka kime gidecek? Bedriye Ahmet bize yazdı. Şöyle son mesajına geliyoruz. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları ve dinleyicileri. Ben Listet Köyü'nden Bedriye. Bugün torunum İlker'in doğum günü kutlarım. 15 yaşına giriyor. Sağ sağlamlık diliyorum. Uzun ömürler dilerim. Hayatı boyunca başarılar dilerim. Ailesiyle, sevdikleriyle daha nice yaşlara kimler selamlıyor? Ben babaannesi Bedriye, anası Sibel, babası Şükrü, amcası Şermin, İngesi Canet ve geri kalan kardeşleri sıradaki türküyle selamlarsınız. Size de iyi yayınlar, hayırlı işler demiş Bedriye Ahmet. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler de torununuz İlker'in 15. yaş gününü bizler de kutluyoruz. İlker 15 yaşında olduğuna göre öğrenci kendisi şu anda tatilde, yaz tatilinin güzel geçmesini ve birkaç gün sonra, daha doğrusu tam 1,5 ay sonra yeni okula bastığında başarılar diliyoruz ve hadi söz verdiğimiz gibi hem Emin İsmail için hem Bedriye Ahmet'in torunu İlker için Selim Aziz ve Osman Aziz ikilisi söylesin, bir yaz masalı desin.

0: Evet sevgili dinleyiciler, bugün anlaşılan herkes böyle serin havaya, serin odaya affedersiniz çekilmiş, çayını kahvesini yudumlamış ve şekerlemeye dalmış. Çünkü ilk telefonumuz ancak şimdi geliyor. Tervel kasabasından Necmi Hanım bizi arıyor. Necmi Hanım merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, hayırlı günler, hayırlı işler, şefkiye.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bir arkadaşı var, onu selamlayacağım şeyde.
0: Tamam.
1: 79 yaşına girdi. Ben selamlayan Necmi arkadaşı Zebre Sevgil. Çok selamlayız onu. Uzun ömürler dileriz.
0: Biz de selamlıyoruz. Nedense uzak Dobruca'nın güzel şehri Tervel'le bağlantımız biraz böyle efendim kötüydü bağlantı, ama Necmi Hanım bizim devamlı dinleyicimiz ve son günlerde onlar böyle arkadaşlar arasında toplanır, doğum günlerini beraber kutlarlar. Hem doğum gününü kutlayan Seyide Hanım hem de ortak arkadaşları Zebüre Hanım'a buradan muhabbetiniz bol, kahveniz köpüklü olsun diyoruz. Furkan Şen bize yazdı. Ne mutlu ki tam Kayası Bahçeleri'ni anlatırken kendisi bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafta efendim bir tepsi dolu kayası. Yarısı temizlenmiş çekirdekten, diğer tarafı henüz temizlenmemiş. Büyük ihtimalle Furkan Şen Hollanda'dan gelip böyle köye gelmiş ve babaannesiyle birlikte hem kahve içiyorlar. Çok da güzel şalvarınız varmış Şevki Hanım. Kendisi de adaşım olur babaannesi. Ne yazmış bize Furkan Şen? İyi öğlenler Sofya Radyosu dinleyicileri. Deli Orman'dan bu güzel günde asmalık altında biz de babaannem Şevkiye ve Recep dedemle Zerdeli Kayası, yani bizler kayası demeyiz köyde, Zerdeli deriz. Evet, Zerdeli hasadından sonra nektar yapma girişimdeyiz. Hem radyoyu dinliyoruz hem de kayası nektarı yapıyoruz. Köyümüz Çufalar Takaç'ta. Tekrar herkese iyi öğlenler, keyifli bir radyo saati diliyoruz. Evet değerli Furkan Şen, nihayet sizler de memleketi baba ocağınıza ulaşmışsınız. Çok da güzel kayasılar görünüyor. Allah böyle kış aylarında, o soğuk günlerde, yaz aylarında topladığınız kayasılardan yaptığınız nektarın tadını tatma ve efendim afiyetle içme, afiyetle yeme günleri nasip eylesin diyoruz buradan Furkan Şen'e ve adaşım.

Sular da çok güzel görünüyor. Allah bereketinizi artırsın dedikten sonra şimdi Furkan Şen olarak genç dinleyicimize Ahmet Yusuf söyleyecek ve göndermemizi de yapıyoruz. Herkes sevdiğini arar diyecek.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi sırada iki mesajımız var. İki mesajımız da Kotel'e bağlı Ostra Mugila köyünden geliyor. Biofarm İliyev profilinden bize yazmışlar. İbrahim İsmailov yazmış. Merhabalar, Türkçe Sofya Radyosu bu mesajımla Sopçelerden, Ostra Mugila'dan bugün bütün Gerlovo alçağına selamlar olsun. Hayırlı günler dilerim demiş. Dün İbrahim Bey mesaj göndermişti. Hatice Hanım'ı selamlamıştı. Bugün ise tekrar Ostra Mugila halkını selamlamış. Gerlovo alçağına demiş. Yani Ostra Mugila herhalde orada alçakta bir yerde kalıyor. Ve Erhan Gülşen Şengül ailesi de bize yazdı. Kotel'e bağlı Ostra Mugila köyünden herkese selamlar. Köyün en güzel terasında bizi misafir eden Hatice halamı selamlıyorum. Erhan ve Gülşen Şengül demişler. Bizler de Erhan ve Gülşen Şengül ailesine hoş gelmişler diyoruz. Büyük ihtimalle Türkiye'den gelmişler ve Ostra Mugila'nın en güzel terasında bizi dinlerken, bizler selamlarımızı gönderirken en güzel türkümüzü de onlara armağan edeceğiz tabii ki. Emin Usta profilinden yazdılar. Sayın Sofya Radyosu çalışanları nasılsınız? Ben Glavinitsa Belediyesi'ne bağlı Nojarevo'dan Emin. Ben bugün annem Leman'ı selamlıyorum. Ona selamlayanlar ben Emin, kızı Aynur, damadı Ferdi, torunları Onur ve Gamze. Onu selamlıyoruz 21 Temmuz'da Salı günü. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Allah sana sağlık versin. Lütfen iyi bir parça olsun demiş Emin Usta. Lütfen çok iyi bir türkü parçamız yok ama türkümüz var. Kadir İlyas söyleyecek. Karşıma çıktın güzel.